İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

senin gibi. Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar.
1: Sabahın ilk ışıklarına kadar.
0: En güzel sollar.
1: En güzel sollar.
0: Radyo Sahil'de.

0: geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Kafasın en güçlü sesi Radyo Sahil.
1: Gördün mü bak?

dönüşü yok. Beraberce karar verdik ayrılmaya. Alışmalı arkadaşça yolları ayırmaya. Şimdi artık gözyaşları

yaptım. Çay içtin bardağı, rafa sakladım. Giydin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok

Yaşamımızın en güçlü sesi Radyo Sahil. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: 24 saat hit müzik.
1: Ter döküyor dört duvar ter. Bense beklerim bir gün mutlaka. Ters dönecek anahtarlar, bir gün elbet çıkacaksın ışığa. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Bir gün açılır, açılmaz sandığın kapılar vurunca güneş. Bir karanlık daha erişti güne, saat neredeyse beş. Sen aydınlığa, ben sana hasret. Gel eritir demirleri bendeki ateş. Gün bizim, güneş bizim. Göğsümüzde ateş bizim. El ele olduğumuz o gün gülmek bizim. Dün bizim, yarın bizim. Yana yana sevmek bizim. Hasrete vurduğumuz köz köz yürek bizim.

bugün. Sesime ses değse çığlık oluyor. Üşüyor toprak, taşlar üşüyor. Vuslatı yakın eden yollar.

0: güçlü sesi. Radyo Sahil.
1: Bu gece yine sensizliğin nöbetindeyim. Seviyorum. Hasretin pençesindeyim. Seni kaybettim. Ölümü hak ettim. Yüreğimde yüreğimi yitirdim. Senden başka kimseyi, hiç kimseyi sevemem.

0: güçlü zemin, en güçlü sesi. Radyo! Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Kimsenin suçu yok.

0: sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.
0: Şimdi Radyo Sahil'de.

0: ya huzur sevdiğimden. İyi günde buradasın, dar günde yoksun.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

her an seni yaşarım. Seni sevmekten değil, kaybetmekten korkarım.

0: Yaşam gücümü alırken her gün senden. Olur ya, ecel gelir, göçerim bu alemden. Bir ufak fısıldıyla yeter ki seslen. Sesini o dünyadan duymazsam namerdim. Aşkı bu dört aleme yaymazsam namerdim. Sana kötü bakana kıymazsam namerdim.
1: Kırfiz'in en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

çok şey söylerdim ama aklımda tutmasın. Bir gün dönerse yazın kışa, bir gün duyarsan adım karışmış bir suça. Bil ki umutlarım tükenmiş, kalan bütün güzelliklerim kötüyle bilenmiş. Bütün sevdiklerim teker teker gidermiş. Anlamıştım yaşım erken büyüdün de bitermiş. Yıllar bugün bir yabancı sana, gitmek isteyene tek bir teker yetermiş.

yatsın yanıma. Sarılmasın, dönsün uyusun, bir gece kalsın benimle.

0: 24 saat hit müzik.
1: Arabam!

0: Profesinin en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Sahiden sevmemiş beni meğerse, bilmeden geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
3: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
6: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
7: Reklamlar bitti.
8: Sofrasın en güçlü sesi. Radyo Sahil.

radyosahil.com.tr. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi. Tam 95'te. Radyo

evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Radyosahil.com.tr.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları, dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Eurorepar. Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin, dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
4: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı
1: sonunda. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Reklamlar bitti.
6: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
7: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Türkiye'mizin en güçlü sesi. İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de.

0: Zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Reklamlar bitti.
3: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. radyosahil.com.tr Dünyanın her yerinden dinleyin. Thank you.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
0: Reklamlar bitti.
3: Radyosahil.com.tr.
4: Radyo Sahil.
3: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.

0: Başkan Sesi Radyo Sahil.
1: Maalesef yok eski ben, isteyerek gülümseyen. Gerek yok anladım yaş dökülürken gözlerimden. Anlatsam hikayemi gelir birkaç büyük beden. Vazgeçtim her şeyden dedim, sen tuttun ellerimden. Toplamak zordu yerden kırılmış kalbimi. Sanki harcamışım vaktimin birçoğunu sahtelerle. Aradım huzuru, sordum nerede, bulamamıştım hiçbir yerde. Sahne bitti, çektim perde, seviştim tüm maddelerle. Nerede derde deva buldum her seferde bela. Ayık çekilmiyor dünya, canım zirvedeyim fena. Hislerimden uzaklaşıp koydum bir kenara. Sanki gülen yüzüm maskem oldu, takıldım.

Ah, düğüm boğazımda, aklıma gelirsin hep tek başıma kaldığımda. Yıllar değişti, ben değişmedim, beklerim bir şarapla aynı kaldırımda. Uyanmak zor sabahlara, alışmışım günahlara. Çiçekler solmuş, kalbimin dört mevsimi kara. İnsanı sevdikleri sırtından vuruyor, yargılamak anlamaktan daha kolay geliyor.

0: acı anlayana. Güzel gözlüm sen mi yana? Dünya senin manzaranla. Cenneti tadarım boynunda.
1: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil 95.5'te.

0: Tam.Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam.Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam.'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tam.com.tr. Tam.Franchising Emlak Danışmanlığında Tam..
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600 29 0.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi: 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi: 618-0457.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
2: Euro Repar, Euro Repar.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554 907 1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklamlar bitti.

0: art arda geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi radyo sahilde.
1: Müziğin renklerini keşfetmeye hazır olun. Özlem'le Rengarenk programı size Radyo Sahil'in renkli dünyasında eşsiz bir müzik serüveni sunacak. Hazır mısınız? Özlem'le Rengarenk başlıyor.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese merhabalar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, umarım güzel bir güne başlangıç yapmışsınızdır. Ve o şekilde de ilerler haftanın tam ortasından ve hemen hemen ayın da tam ortası sayılır. Sesleniyorum sizlere. Vallahi şaka maka, Ekim'i de ortaladık. Günler böyle jet hızıyla geçiyor adeta. Gönlüm uyandı. Şahsen ben anlamıyorum nasıl geçtiğini zamanın. Sizler anlıyor musunuz bilmiyorum ama güzel geçsin de, hızlı geçmiş, yavaş geçmiş çok problem değil. Efendim bugün şarkıdan da anlayacağınız üzere öncelikle bir hava kapalı, şöyle bir uyanmanız için böyle bir yüksek tonda bir giriş yaptım. Çünkü muhtemelen herkes şu an böyle birazcık uykulu. Hava kapalı olunca ben de böyle bir tık açılışta, özellikle nostaljide şöyle bir tık önce bir yüksek başlamak istiyorum. Sonrasında zaten slow'lara dönüş yapacağız. Çünkü çok güzel efsane şarkılar var. Hava da tam modunda, nostalji gününü şöyle dibine kadar yaşayalım. Ama ve lakin tabii ki ilk birkaç şarkımız şöyle bir hareketli olsun. Sonrasında yavaş yavaş tekrardan ritmimizi düşüreceğiz. İlk saatimizi Blue Diamond sponsorluğunda açıyorum. Hemen selamlarımızı da yollayalım. Şu an araçlarında bizleri dinlemekte olan tüm sürücülerimize kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Gözünüz yolda, kulağınız radyo sahilde olsun. Aman dikkat edelim. Havanın şu sıralar nasıl olacağı pek belli olmuyor. Dikkatli olalım. Bir yandan böyle yola adapte olmuşken bir yandan da tabii ki bir kulağınız bizde olsun. İş yerlerinde bizleri dinlemekte olan sevgili esnaflarımız, işçilerimiz, işverenlerimiz, sizlere de kolay gelsin. Bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Belediye çalışanlarımız, memurlarımız, sizlere de kolaylıklar diliyorum efendim. Şehir içi hat minibüs şoförlerimiz, taksi şoförlerimiz, sizlere de bol bereketli, bol kazançlı bir gün diliyorum. Sizler de dikkat edin, aman diyeyim havalara, yollara. Evlerinde eşlik eden dinleyicilerimize de kocaman saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı yolluyorum. O zaman özlemle rengarenk de nostalji köşesine hoş geldiniz efendim.

Efendim programımız Blue Diamond Ala sponsorluğunda açtık. Tüm pırlantalarda %50 indirim bulunmakta. Ayrıca pırlanta alışverişi yapan herkese 1800 lira değerindeki Blue Diamond parfümü, kadın erkek ya da unisex fark etmiyor, 1000 liraya düşüyor. Haberiniz olsun. Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0530 0232 616 5555 iletişim numarası. Sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala.

0: Reklam. Reklam.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler Keyfimce Tatlı Evi'nde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit. Keyfimce Tatlı Evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: Keyfimce Tatlı Ali Ağa. Keyfimce Tatlı Evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
3: tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
4: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
5: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar.
8: Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
11: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
12: Radyo Sahil.
13: Efendim, Harun Kolçak'la dönüş yaptık. Gir kanıma diyecek. İlk saatimiz hareketli, ikinci saatimiz ise slow şarkılarla yer alacak. direkt bodozlama böyle slow şarkılara geçiş yapmak istemedim. Hava kapalı, evet, modlar biraz daha düşük. Slow şarkılar, düşük ritimli şarkılar bizlere tabii ki daha iyi geleceğini düşünüyoruz. Ama ve lakin çok da böyle bunalım takılmaya da gerek yok. Zaten biz bu şarkıların hareketlerini bile dinlerken şu an geçmişi yaşıyoruz, geçmişi yad ediyoruz. Çocukluğumuza, gençliğimize, okul dönemlerimize dönüyoruz belki de. Zaten vermiş olduğu bir hüzün oluyor hareketli şarkılarda bile. Bir de slow'da hepten böyle havada kapalı, çok da modu düşürmeyelim dedim. Doğru mu tercih ettim bilemiyorum ama zaten yarım saat, 25 dakikamız kaldı. 25 dakika sonra slow şarkılarla devam edeceğiz. Biliyorum slow şarkıları bekleyen dinleyicilerim var. İstek şarkılarım da var. Hepsini sıraya aldım. Merak etmeyin, hepsini sırayla çalacağım.

Valla bu şarkıyı duyduğum zaman bile böyle bir nostaljik, bir içim kıpır kıpır oluyor. Nostaljik derken yani eski günleri hatırlıyorum nedense, böyle çocukluğumun notaları gibi. Evlilik Güzeldir diye bir dizi başlamış. İzliyor musunuz bilmiyorum. Uzun süredir bu kadar huzur veren, keyif veren bir dizi izlememiştim. Biliyorum bugün nostalji günümüz ama şundan dolayı bahsetmek istiyorum. Hani çocukluğumuzda annelerimizin, babalarımızın izlediği aile dizileri vardı ya, hani çocuğumuzla, yani çocuklarıyla beraber oturup izleyebildiği, bizlerin de yanında şahitlik edip izleyip hatta zaman zaman annelerimizin yanında yorum yaptığımız diziler vardı. Aynı o koku, aynı o tat, aynı o lezzet. O kadar keyifli ki ben hangi tarihte başladığını bilmiyordum. Hala hangi gün oynandığını bilmiyorum. Ama tekrarını izledim. Ve hani peş peşe tekrarları böyle bir iki gün boyunca bir bölüm bir bölüm ya da bir hafta sonuysa iki bölüm falan izlediğimde, zaten 6. bölümdü. Bu sabah izledim. Hatta gece uykum gelince bıraktım. Böyle o kadar huzur kokan bir dizi ki, izlemeyenleriniz varsa o saf eski duyguları böyle hatırlamak, yaşamak istiyorsanız, o kadar böyle bizden, o kadar bizim çocukluğumuzdan, o kadar böyle geçmişimizi anlatan ama günümüzle modernize edilmiş güzel bir dizi. Keşke bütün kanallarda bu tarz böyle ailece oturup izleyebilirsiniz.

şiddet yok. Her şeyi güzellikle çözmeye, iyilikle çözmeye çalışıyorlar. Sabır var, sevgi var, merhamet var. Çok hoşuma gitti ya. Bilmem, bir anda böyle bu jenerik girince aslında aklıma geldi. Normalde sponsorumuzdan bahsedecektim. Sanki bu jeneriği mi kullanıyorlar, buna benzer bir jenerik de mi geçiyor arasında dizinin, tam şu an çıkaramadım ama bir anda o çağrışımı uyandırdı. Böyle bir huzurla

Entrika yok. Tabii ki böyle küçük entrikalar var ama öyle aşırı derecede sizin böyle sinirlerinizi zorlayan, sınırlarımızı zorlayan, ne bileyim, böyle hoşuma gitti. İnşallah bu tarz böyle kaliteli

Efendim ilk saatimizi Blue Diamond Ala sponsorluğunda bitirip ikinci saatimize geçeceğiz birazdan. Blue Diamond Ala'da tüm pırlantalarda %50 net indirim bulunuyor. Ayrıca 1800 lira değerindeki parfümleri Blue Diamond parfüm 1000 liraya düşmüş oluyor pırlanta alışverişi yaptığınızda. Sağlık çalışanlarına, engellilere, emniyet çalışanlarına, öğretmenlere ekstra indirimleri bulunmakta, çeşitli fabrikalarla işbirlikleri bulunmakta ve Blue Diamond Ala Kültür Mahallesi İzmir Caddesi No 3 Taksim A'da 0232 616 55 55 iletişim numarası, sosyal medya hesapları Blue Diamond Ala. İzel Çelik Ercan dönmelisin diyecek. Sonrasında reklamlar. Reklamlardan sonrasında muhteşem slowlar sizi bekliyor.

0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
1: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
5: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
6: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Usta'm olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Usta'm öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
7: Reklamlar bitti.
8: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te. Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı. Radyo Sahil.
9: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.
10: Rengarenk.
8: Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
11: Efendim ikinci saatimizi Reva Vela Restoran sponsorluğunda açıyorum. Saatlerimiz 11.05'i göstermekte. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar varsa hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sıradaki şarkımız tüm Radyo Sahil dinleyenlerine ve tüm Reva Vela Restoran çalışanlarına armağan olsun.

Efendim programımız Revavela Restoran sponsorluğunda devam ediyor. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'yla, Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve eşsiz güzellikte olan manzarasıyla huzurunuza huzur, keyfinize keyif katacak. Ayrıca lezzetler mükemmel, sunumlar şahane. Hem tada hem damağa hem de göze hitap eden bir yer. Eşsiz manzarası da cabası. Ailece gidebileceğiniz ya da arkadaşlarınızla ya da kız kıza ya da erkek erkeğe gidip güzel, keyifli bir akşam geçirebileceğiniz ya da öğle yemeği içinde olabilir, fark etmiyor. Gidip güzel, kaliteli bir zaman geçirebileceğiniz.

Şimdi Baha, yalnızlığım diyecek bu şarkı Mehmet Bey'e ve çok sevgili eşine armağan olacak.

Efendim, reklamlara gitmeden önce Hakan Peker dinleyeceğiz. Affetmedim kendimi, bu şarkıyı Arzu Hanım istemişti. Arzu Hanım'a ve tüm bu şarkıyı seven herkese armağan olsun.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
2: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-0456. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-0457.
3: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Service. Aracınıza iyi bakar.
4: Euro Repar, Euro Repar.
5: Reklamlar bitti.
6: Körfez'in tüm güçlü sesi. Radyo Sahil.
7: Özlem'le Rengarenk devam ediyor.

Halife olamadık yine. Gece güneşim düşünmeden söndün, kalbimi serinlettin.

0: Efendim Esra Hanım demiş ki bazen bir şarkıyla, bazen bir cümleyle ta çocukluğumuza döndürüyorsunuz bizleri. Haftanın en çok bugününde dinlemeyi sizi çok seviyorum demiş. Vallahi ben de ne yalan söyleyeyim, haftanın en çok bugünü program yapmayı daha çok seviyorum. Neden? Çünkü bana da iyi geliyor. Ve benim gibi bu şekilde düşünen herkese bu bir nebze de olsa özlemi dindirdiğim için mi diyeyim ya da yaşattığım için mi diyeyim bilemiyorum. Bazen çok böyle özlem duyuyoruz. Bazen de o duygularımız sanki böyle bir hafifliyor gibi. O yüzden bu programda bugünün bende de ayrı bir yeri var. Ve sizlerin de böyle düşünmesi benim çok hoşuma gidiyor. Tabii ki Tarkan'dan bir şarkı çalar mısın demiş Esra Hanım. Şimdi Tarkan'dan bir şarkı tabii ki çalarım. Listemde vardı ama slow bölümüne geçtiğimiz için umuyorum seversiniz. O zaman Tarkan unutmamalı Esra Hanım'a ve tüm herkese, bizi dinleyen şu an herkese armağan olsun.
1: Dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış

0: olmak var ya.
1: Efendim, programımızı Revo Velo Restoran sponsorluğunda sonlandırıyorum. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri Hasan Usta'nın maharetli elleriyle buluşuyor ve eşsiz manzara eşliğinde muhteşem lezzetleri deneyimleyebiliyorsunuz. Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri No 619-0532-741-5435. Sosyal medya hesapları Revo Velo Restoran. Şimdiden gidecek olanlara afiyet şifa olsun efendim. Bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Allah nasip ederse sabah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çok güzel bir nostalji günü geçirdiğimizi düşünüyorum. Bol dinlenceli, bol keyifli, bol müzikli. Çok fazla müziklere, şarkılara da böyle müdahale etmek, araya girmek istemedim ki tadını çıkaralım. O zaman yarın Allah nasip ederse görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, mutlulukla kalın, huzurla kalın. Bol bol parayla, bereketle, sevgiyle kalın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Özlemle Rengarenk sona erdi.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler, ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Reklamlar bitti. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

hasret vuruyor gecenin koyununda. Anılar vuruyor gözyaşlarıma.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35. Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe. Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
2: Reklamlar bitti.

0: radyosahi.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.
0: Radyo.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Eurorepar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
1: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Eurorepar Kar Servis. Aracınıza iyi bakar. Eurorepar, Eurorepar.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0. Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
3: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
4: Reklamlar bitti.
5: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi Radyo
4: Sahil. Tam 95'te.
6: Arda arda geçmişten günümüze en hit şarkılar.
4: En hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95.

0: Sarı Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.
1: Serap'la Hayata Dair başlıyor.
2: Serap'la Hayata Dair.

Efendim Türkiye saatleri 13.13, 95 frekansından Radyo Sahil'den Serap ile Hayata Dair programından sesimin ulaştığı tüm radyo dostlarına kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Yeni bir gün, yeni umutlarla başladık. Belki de güne umutlarımız hep yeşil kalsın. Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda açıyorum programı. Seyir Kafe Restoran çalışanlarına, tüm esnafımıza hayırlı müşteriler, bol kazançlar diliyorum. Şu an beni araçlarında dinleyen sürücülerimiz var. Şehir içi hatlarda minibüsçülerimiz, taksicilerimiz. Efendim sevgiler, saygılar, kazasız belasız bir yolculuk olsun. Vallahi yağmurlar da başladı. Aman dikkat, trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım. Şöyle de bir kamu spotu yapmış oldum, araya sıkıştırmış oldum. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. Şarkılarımı seçtim. Hayata dair konuşacağız tabii ki. 2 saat boyunca 0532 492 5095 WhatsApp hattındayım. Serap Atmaca Instagram hesabındayım. Türkiye'nin, dünyanın her yerindeyiz. www.radyosahil.com.tr'den dinleyin, dinlettirin. Gönül köprüsü de olmak isterim. Mesajlarınızı bekliyorum ve Ece Seçkin'in Hoşuna Mı Gidiyor hepimize gelsin.

şarkılar, en iyi şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi, Radyo Sahil, tam 95'te.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler. Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde Seyir Kafe Restorant'ta siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Ali Ağa.

Efendim şimdi sürekli birine mesaj atıyorsunuz ve diyor ki karşı taraf ben rahatsız edilmek istemiyorum. Eğer buna devam ediyorsanız, sık sık mesaj atıyorsanız vallahi bir 40 kere düşünün derim. Bakın, akrabasına bir günde 45 mesaj gönderdi ve hapis cezası aldı diyor haberimiz. İzmir'de rahatsız edilmek istemediğini açıkça belirten akrabasına aynı gün içinde ya 45 mesajda ne anlatır insan, ne yazar acaba? Gönderen sanık, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası almış. O yüzden böyle bir şey yaparken lütfen sonuçlarını da bir düşünün derim.

var yaşayan gururumda. Bir ömür var, bir de aşkımız yeter uzak.

Efendim, özel günleriniz için, toplantılarınız, doğum günleriniz, nişanlarınız, sözleriniz için şimdiden Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde olan Seyir Kafe Restorant'ta yerinizi ayırtın derim. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizin özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
4: Reklamlar bitti.
5: Efendim ilk yarım saati geride bırakmış bulunmaktayız. Ve Radyo Sahil'de 95 frekansında Serap'la Hayata Dair devam ediyor. Şöyle bir nostalji yapacağız. Ama tabii ki şarkılarını dinlemeye devam edeceğiz. Sevgili Alpay'ın Fabrika Kızı şarkısı değil mi? Hala dinliyoruz. Bakın yıllar geçse de aradan. Sevgili Alpay 91 yaşında hayatını kaybetmiş. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve biz o güzel şarkıları dinlemeye devam edeceğiz.
6: Gelirse geçinir gider. Yeter ki mutlu olsun yuvası. Dışarıda bir yağmur başlar yüreğinde.

Efendim, günün her saatinde hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetler diyoruz. Gözleme diyoruz, ızgara çeşitleri, burgerler, tostlar, atıştırmalıklar, ana yemekler, fajitası, makarna çeşitleri. Efendim, yanında da şöyle güzel salatalar, üstüne de şahane tatlılar. Nerede mi? Seyir Kafe Restorant'ta. Aliağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi, Doğa Park'ın içinde siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Aliağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram Seyir Kafe Restorant Aliağa. Evet, Bengü ile devam edelim. Desin ki şarkısında tuzak gibi.

Efendim, şimdi tuhaf bir haberle devam edelim. Çin'deki tuvaletler içeride kaç dakika kaldığınızı gösteriyormuş. Valla düşünsenize, girdiğiniz tuvaletin üzerinde bir sayaç ve içeride kaç dakika kaldığınızı gözüme, insan strese girer yahu. Yani Türkiye'de böyle bir uygulama olsun ister miydiniz bilmiyorum. Şimdi Çin'deki bazı turistik bölgelerde bulunan, ne amaçla yapıldığında bu aslında haberin detayında açıklıyor. Umumi tuvaletlerine kabinlerin ne kadar süredir kullanıldığını gösteren bir dijital sayaçlar yerleştirilmiş. Bu sistem ziyaretçi yoğunluğunu yönetmek ve olası acil durumları fark edebilmek amacıyla kullanılıyormuş. Ancak uygulama Çin'in tamamında değil, belirli bölgelerde bulunuyormuş. Var ya, yani acil durum derken kapıyı çalarak da acil durumu öğrenebiliriz, içeride biri var mı yok mu? Dediğim gibi bence yani tam tersine insanı strese sokar. Yani kaç dakikadır içeridesiniz falan, biz Türkiye'de olsa aman vallahi dışarıdakiler canımızı okur fazla uzun kaldık diye. Özellikle gezi zamanları düşünsenize, otobüs tuvaletlere akın ediyor insanlar. Böyle hani çabuk bir an önce yetişelim gezi turuna diye. Yani böyle bir sayaçlı durumda ne olurdu bilmiyorum artık.

Efendim, sıradaki şarkımız bir istek şarkısı. Her zaman olduğu gibi çok uzaklara gidiyor yine. Ekvator'a, sevgili Isitro'ya sevgiler gönderiyorum ve Serdar Ortaç senin için seslendiriyor.

Efendim, Ali Ağa'nın en güzel lokasyonlarından bir tanesi Doğa Park'ın içinde seyir kafe restoran, hem gözünüze hem midenize hitap edecek lezzetleriyle siz değerli misafirlerini bekliyor. Kültür Mahallesi 209 Sokak No 16 Taksim 6 Ali Ağa'da. İletişim 0554 907 1279. Instagram seyir kafe restoran Ali Ağa.

Efendim Seyir Kafe Restoran sponsorluğunda bu bölümün son şarkısı geliyor. Hatta geldi Sibel Can'dan. Az sonra kısa bir ara. Aramızın ardından ikinci bölümde tekrar sizlerle olacağım.

0: Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13 çift 0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
4: Reklamlar bitti.

0: olacak.
1: Efendim, Türkiye saatleri 14.04'ü gösteriyor. 95 frekansında Radyo Sahil'de Serap ile Hayata Dair programı devam ediyor. Saat 15'e kadar sizlerleyim sevgili dostlar. İkinci bölüme zakkumla döndüm. Mıh gibi sizlerle.

Efendim şimdi Profesör Doktor Oytun Erbaş, gerçekten çok ilginç fikirleri olan, bakış açısı olan bir doktorumuz. Şöyle bir açıklama yapmış. Demiş ki, gerçekten gene çok komik bir açıklama yapmış. Kadın demiş, biraz yağlı olmalıdır, etli butlu olmalıdır. Çünkü kadınlarda cilt altı yağ dokusu üretken ve çalışkan olur, kafanızı yerinde tutar demiş. Yani yağlı butlu etli işte kadınlar, zayıf kadınların kafası yerinde olmuyor mu sevgili hocam? Yani çok ilginç bir bakış açısı gerçekten. Hani mutlaka bilimsel tarafından da konuşmuştur ama yani ne bileyim. İlla hani kafamızın yerinde olması için de biraz etli butlu mu olmamız gerekiyor?

0: mijn baby gideon. Arama beni yabeda, bırakın sabredeyim.
1: Efendim, dünya üzerindeki her canlının bir görev olduğuna gerçekten inananlardanım. Bakın, bir baykuş ailesi yılda 3000'den fazla kemirgeni ortadan kaldırıyormuş. Ancak tabii ki zehirlenmiş tek bir fare de hepsini öldürebiliyormuş. O yüzden böyle hani bazen dışarıdan müdahaleler yapıyoruz ama yaparken de bunları göz ardı etmemek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu hayatta bak hepimizin bir misyonu var. Evet, Ebru Gündeş'le devam edelim. Desin ki silerim.

Efendim şimdi bir insan da yani bu kadar kendine zarar vermez diye düşünüyorum. Bakın Çin'de 22 yaşında bir genç 10 dakika içinde 1,5 litre o gazlı içecekler var ya o içeceklerden içmiş ve maalesef ki 18 saat sonra hayatını kaybetmiş.

0: şeyi.
1: Ben o yarı canımı, her şeyimi. Yıldız Tilbe şarkısını Serdar Ortaç yorumuyla dinledik, haberin olsun dedi. Birazdan Yeşim Salkım hiç keyfim yok diyecek. Valla hava da kapalı değil mi? Bu kapalı havaları gerçekten hiç sevmiyorum. Böyle bir keyfimiz kaçıyor. Akşam da neydi o yağmur öyle gök? Resmen delindi. Böyle bir bugün de herhalde devam edecek diye düşünüyorum. Şimdi biraz böyle bir kapalı hava var dışarıda, ama olsun, şarkılarla biz keyfimizi yerine getirelim. Ne kadar olsa da Yeşim Salkım hiç keyfim yok dese de biz müzik ruhun gıdasıdır diyerek programa devam edelim.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres: Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616 5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
1: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 17 35. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
0: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi, numara 103 Taksim B, Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Reklamlar bitti.
3: Efendim, programda son viraja girmiş bulunmaktayız ve bayağıdır çalmıyordum bu şarkıyı. Mebrure Değilim, radyolarınızın konuğu.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: Radyo Sahil, tam 95'te.
1: Efendim şimdi biz İzmirliler simide gevrek deriz. İzmir gevreği de Türkiye'nin en iyi simitleri listesinde 3. sıraya girmiş.
2: Anladım dili susma.
1: Şimdi birinci ve ikinci sırada ben de merak ettim hangi simitler var diye. Eskişehir'in simidi 91 puanla zirvede yer almış, hiç yemedim bilmiyorum. İzmir'in meşhur gevreği ise 89,5 puanla 3. sıraya yerleşmiş.

Efendim bugün birazcık erken kapatıyorum programı. Allah nasip ederse yarın 13-10 sularında ben yine bu mikrofonun başında olacağım. Her daim radyo sahilde kalın. Yarına dek, görüşene dek yüzünüzden gülücükler, kalbinizden sevgi barış eksik olmasın. Ne yapıyoruz? Kendimize iyi bakıyoruz, kendimize iyi davranıyoruz. Tabii ki unuttum sanmayın. Bugün beni yalnız bırakmayan tüm radyo dostlarına şöyle bir alkış göndereyim.

0: Serap'la Hayata Dair sona erdi.
1: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
2: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
4: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi Atatürk Mahallesi 410/1 numara 5 Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
5: Tam yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar kar servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
6: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar.
7: Euro Repar, Euro Repar.
0: Reklamlar bitti.
8: Profesinin en güçlü sesi Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Radyo Sahil. Profesinin en güçlü sesi
0: Radyo Sahil. Tam 95'te.
9: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü sesi.

0: şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te.
1: Radyosahil.com.tr.
0: Radyo Sahil.
1: Körfez'in en güçlü sesi.
0: Tam 95'te.
1: Radyo.

0: Metrum. Reklam.
1: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 1735. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
3: Reklamlar bitti.
4: Reklamlar. En güçlü sesi radyo. Sahil.

0: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 35 35. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
0: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
3: Reklamlar bitti. Reklamlar.

0: cesaret.
1: Hanımlar beyler, bugün de namütün ay muhabbetteki beraberliğimiz başladı. Bendeniz Mahmut Uçakçan, radyonuzdayım. Tabii ki Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla açılışı Kaan Karamaya ile yaptık. Cahil Cesareti radyonuzdaydı. Vatana, millete, dış temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Her ayla devam ediyoruz. Öyle öyle hoş geldiniz.

Melike Şahin, Diva Yorgun radyonuzdaydı. Efendim, yolda olanlara soralım. Aracınız otomatik vites mi, düz vites mi? Günümüzde genel olarak trafik yoğunluğunu hesap edecek olursak otomatik vites araçlar artık bir lüks değil, ihtiyaç. Çünkü muazzam bir trafik. Sol bacak kas yapa yapa manuelde. Geçtiğimiz günlerde bir haberden bahsetmiştik programda. Dinleyenler hatırlayacaktır. Düz vites araç kullanmak beyne iyi geliyor diye. Nedir hani, beyni daha çok çalıştırıyoruz falan filan. Daha böyle bir falan filan işte yani. Bugün de şöyle bir haber var. Hatta o zaman böyle şey öneriyorlardı. Hani düz vites olursa işte daha iyi, daha geç yaşlanma falan filan. Evet, bakın, otomatik vites kullanan 35 yaş ve üstü tüm sürücüler etkilenecek denmiş. Şu an aracında otomatik vites olan ve bizi dinleyenler, radyonun sesini açın efendim biraz. Sağlığınız için bakın bunlar. Otomatik vites kullanan 35 yaş ve üstü tüm sürücüleri yakından ilgilendiren bir haber geldi. Bilim insanlarının yayınladığı son araştırma, direksiyon başındaki herkesi etkileyecek ezber bozan bir gerçeği ortaya çıkardı. İn arabadan. İn. Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren bilimsel çalışma tamamlandı. 35 yaş ve üstü sürücülerin günlük hayatın koşuşturmacasında uzun yıllar güvenli araç kullanabilmeleri büyük önem taşıyor. Ancak 35 yaş itibariyle yoğun... Niye abi özellikle 35 yaş ya? Taktın 35, her cümlede 35. Ancak 35 yaş itibariyle yoğun iş temposu, stres ve zamanla reflekslerde başlayan mikro değişimler sürüş odaklanmasını ciddi boyutta değiştiriyor. Bak, yaşlılık bilimi, geriatri ve trafik güvenliği uzmanlarının yaptığı son araştırmalarsa trafikte ezberleri bozacak devrim niteliğinde bir gerçeği ortaya koydu. 35 yaş ve üstü sürücülerin direksiyon ömrünü ve sürüş konforunu doğrudan etkileyen kritik detay ortaya çıktı. İnşallah bugün bu detayı göreceğiz. Ben de sevgili dinleyenler, en az sizler kadar temenni ediyorum bunu yani. Bak, otomatik vites beynin yükünü sıfırlıyor denmiş. Çünkü neden düşünmüyorsun sıra, dur boşa alayım, hemen bire takayım, birden ikiye geçeyim, ikiden üçe geçerken birden bire bire ineyim. Yapılan bilimsel araştırmalar sonucunda 35 yaş ve üstü bütün sürücülerin manuel vitesten otomatik vitesli araçlara geçiş yapması, aktif sürüş ömürlerinin ortalama 5 ila 8 yıl kadar uzadığını tespit etti. Bak, önceden ne demiştik? Manuel vitesi öneriyordu bilim insanları. Hani beynin gelişimi için, sağlığı için, beyin sağlığı için. Günlük hayatın getirdiği zihinsel yorgunlukla birlikte 35 yaş ve üzerindeki sürücüler için yoğun trafikte debriyaj kullanımı ve sürekli vites değişimi gibi eylemler beyne ekstra bir bilişsel yük bindiriyor. Beyne bilişsel yük bindiriyor, sol bacağı efendime söyleyeyim kas bindiriyor, bindiriyor da bindiriyor yani. Otomatik vites teknolojisi ise bu eylemleri tamamen sıfırlayarak sürücünün tüm dikkatini yola, trafiğin akışına ve anlık gelişen tehlikelere odaklamasını sağlıyor. İşte onun yanında cep telefonuna, yanındakini daha fazla ilgilenmesine, ondan sonra ekrana bakmasına, bunları da tabii bunlara da odaklanmasını sağlıyor. Hani vitesle uğraşmadığı için o sırada. İstatistiksel veriler otomatik vites desteği sayesinde 35 yaş ve üstü bireylerin gün içerisindeki odak kaybı ve yorgunluğa bağlı refleks gecikmelerinin büyük oranda tolere edildiğini belirledi. Sürücüler için sadece bir konfor unsuru değil, aynı zamanda uzun vadeli bir güvenlik yatırımı haline gelen otomatik şanzıman sürüş keyfini korurken trafik güvenliğini de üst seviyeye çıkarıyor. Uzmanlar 35 yaşından itibaren uzun yıllar konforlu ve güvenli şekilde araç kullanmaya devam etmek isteyen tüm sürücülere direksiyon ömürlerini uzatmak için vakit kaybetmeden otomatik vitesli araçlara geçiş yapmalarını tavsiye ediyor. Tabii bu işin maddi boyutu da var. Eskiden korkulurdu otomatik vitese. Aman bunun masrafı çok olur, şöyle olur, böyle olur diye. Günümüzde o bitti, değişti.

bir onu öyle bir sakin bırakıp daha böyle bir hani yola konsantre oluyorsunuz vitesleri düşünmektense. Böyle bir durum söz konusu. O zaman şu yapılabilir. Sabah evden çıkarken manuel vites. İki tane araba alacaksın. İki tane yetmez gerçi. Akşam hani işten yorgun dönüyorsun. O zaman otomatik vites geçiyorsun efendim. Sabah bak beyin jimnastiği gibi düşün. Hani böyle 1-2-0, 1-2-3-0, 3 tane direkt 0. Sıfırdan kastım boş. Sabah hani beyin jimnastiği böyle hareket kendine getiriyorsun beyni. Akşam zaten beyin pert oluyor. İş çıkışı oradan bu sefer otomatik vitese dönüyorsun yani. Olur, olur. Bu da denenebilir.

Şimdi alalım itirafları. Yolda böyle yürüyorsunuz, sokaktasınız, mahalledesiniz, caddedesiniz, neyse artık. Böyle hiç tanıdık birini tanımamış gibi davranmışsınız oldu mu? Böyle karşınızdan geliyordur, efendim, ya da ne bileyim, yolun karşısındadır işte, hani direkt yolun karşısındadır. Böyle çaktırmadan kafanızı çevirmişliğiniz. Ben mesela bunu anladığım zaman o kişiyi direkt siliyorum. Yani siliyorum derken şöyle, yani ona karşı mesela herhangi bir sonraki hayatımda herhangi bir selam verme eğilimi, herhangi bir böyle merhaba, o olmuyor bir daha. Fakat şöyle bir durum var. Psikologlara göre sokakta tanıdık birini tanımamış gibi davranan insanlar nezaketsiz değil demiş. Ya onun başka sebebi de olabilir o sırada yani. Hani kafada 1 milyon tilki dolanıyor olabilir. Yani başka, bambaşka bir şeye acayip derecede konsantre olmuştur. Şimdi bu tarafları da var işin ama yani yine de olmuyor be. Sokakta tanıdığı birini görmezden gelmek toplumda nezaketsizlik olarak görülse de uzmanlar bu durumun zihinsel yorgunluk, sosyal anksiyete veya anlık dalgınlıktan kaynaklanabileceğini belirtti. Yani evet, insanoğlu dalgın olabiliyor. Dediğimiz gibi yani zor hayatlar yaşıyoruz artık baktığımız zaman. Hepimizin için geçerli bu. Kafa sürekli bir yerlerde, sürekli bir şeyler düşünüyoruz. Sokakta karşılaşılan bir tanıdığı görmezden gelmek veya fark etmemiş gibi davranmak toplumda sıklıkla nezaketsizlik ya da görgü eksikliği olarak değerlendiriliyor. Ancak psikoloji uzmanları, psikoloji uzmanı nedir ya? Psikolog da işte yani. Bu davranışın arkasında duygusal tükenmişlikten sosyal anksiyeteye kadar farklı psikolojik etkenlerin yaratabileceğini belirtti. Uzmanlara göre bireylerin tanıdıkları birini görmezden gelmelerindeki birinci neden zihinsel ve duygusal yorgunluk. Var mı efendim aramızda şu an biz dinleyen psikolog? Onlara sormuş oldum. Böyle midir yani bu iş? Hani tavır alıyoruz, almayalım mı? Birey duygusal anlamda tükendiğinde kısa bir selamlaşma veya hal hatır sorma gibi temel sosyal etkileşimler dahi yüksek miktarda enerji ve dikkat gerektirebiliyor. Stresli dönemlerden geçen kişilerin mevcut enerjilerini korumak amacıyla durumdan kaçınmayı bir öz koruma yöntemi olarak benimsediği ifade edildi denmiş. Ama şimdi biz de stresli dönemler geçirmiyor değiliz. Biz de geçiriyoruz ama yine de kalkıp o selamı veriyoruz. Bir de bu var yani. Bir diğer etkense sosyal anksiyete ve özgüven eksikliği. Efendim yapılan çalışmalarda öz saygısı düşük kişilerin varlıklarının başkalarını rahatsız ettiğine ya da karşı tarafın kendileriyle konuşmak istemediğine inanabildiği aktarılıyor denmiş. Şimdi bu özel bir durum tabii ki. Bu ayrı bir şey, evet. Benzer şekilde psikiyatrist Christoph Andre, başkaları tarafından yargılanma korkusunun kişileri sosyal durumlardan kaçınmaya yönlendirdiğini belirtti. Anlık etkileşimlerde nasıl davranacağını bilemeyen ve iletişim kurmaktan çekinen bireyler olası bir huzursuzluk veya rahatsız edici durumdan korunmak adına kaçınma stratejisi izleyebiliyor denmiş. Evet, işin mazereti çok yani, hatta rahatsızlık boyutu da var ama ne olursa olsun yani arkadaş, tamam hani yoğunsundur, kafada bir dünya şey vardır, kabul ediyoruz. Abi var, göz ucuyla bir selam ver. Bir de mesela şey vardır, o çok sinir bozucudur. Gidersin alışveriş yapmaya bir yere, bir bakkala girersin mesela. Kolay gelsin dersin, selam verirsin falan ve karşıda bir şey bön bön bakar suratına. O andan itibaren onunla benim bütün iletişimim kesilir. Nedir, alışveriş yapıyorsam yaparım. Aynen şu olur, ne kadar? Şu kadar. Al parayı. Şey bile, parayı direkt alırım, suratına bile bakmam yani. Ve ondan sonra oraya mesela gitmem, ama gitmem gerekiyorsa da artık o hani kolay gelsin, hayırlı işler falan, o bitmiştir. Giderim, ne alacağım, atıyorum mesela, giderim 2 ekmek derim, o kadar. Verir, parasını veririm, o bir daha ondan sonra istediği kadar iyi günler desin. Ezdirmem kendimi. Bizim de camiada bir ağırlığımız var. Bende de böyle bir huy var mesela yani. O yüzden böyle merhabalaşmalardan bir şey olmaz.
böyle iyi dileklere cevap vermekten bir şey olmaz. Böyle tuhaf da bön bön bakar suratına yani, yapıştır bir tık. Maalesef bu esnaflık da iyi zaten yani. Özle.

0: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri, numara 619. Rezervasyon 0532 741 5435.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 0242. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Yeni sezon yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
4: sonunda. Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Karsu. Ahey radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namütenay muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Ve bakınız, market alışverişine çıkan kadın milyoner olarak döndü. Ulan biz market alışverişine çıkıyoruz, ne var ne yok bırakıyoruz. Öyle değil mi? Önceden evet, hani belli bir rakam karşılığı alışveriş yapardık, çıkardık giderdik. Şimdi öyle değil ki, markete giriş ücreti var artık ya. Daha kapıdan girerken direkt olarak marketin büyüklüğüne göre 100 lira 200 lira gidiyor direkt, yani karttan düşüyor. Kasanın oraya geldiğiniz zaman otomatik olarak. Efendim, Amerika'nın Michigan eyaletinde market alışverişi sırasında, ya biraz işte insanda şans olacak herhalde. Aldığı kazı kazan biletini evdeki masanın üzerinde unutan kadın, ertesi gün kazıdığı biletle 1 milyon dolarlık büyük ikramiyenin sahibi oldu. O unutmamış, oraya bırakmış o. Bak bunu mesela ben denedim. Çünkü böyle çok şey duyduk. Mesela bilet alıyor, piyango bileti. Çok duyduk yani. Unutuyor, aradan bir ay, iki ay geçiyor. Ne bileyim, o sırada montunun cebine elini atıyor falan filan. Bilet denk geliyor bir yerde. Aa, dur bakayım neydi bu bilet diyor. Bakıyor, büyük ikramiye kazanmış oluyor. Ben bunu denedim, yaptım. Oynadım mesela, neydi o sayısal. Bileti yani unuttuğumu düşündüm. Yani unutturdum kendime. Unutmadım da unuttum. Biletin koyduğum yer falan hepsi aklımda. Dedim ben buna bir 3-5 gün bakmayayım. Arada kontrol ettim orada mı diye, oradaymış yani, unuttuğum yerde duruyor. Sonra baktım yine bir şey olmadı yani bende. Ben hep söylüyorum zaten, benim bu piyango, şans oyunları falan filan bende bir şey yok. Bak iddia bile oynasam arkadaş, mesela iki takımın maçları, ne bileyim o ana kadarki maçları, liglerindeki maçları falan. Bütün maçları mesela gollü geçmiş olsa, 2.5 üst geçmiş olsa mesela maçları. Oynasam maç 0-0 bitiyor. O yüzden ben yıllardır bak ne bir piyangodur işte, ne bileyim sayısaldır, iddiadır falan yok yani. O yüzden bana sürpriz olacaksa oynamadan çıkacak. Yani Milli Piyango İdaresi arayacak, diyecek ki Mahmut Bey büyük ikramiyeyi kazandınız. O zaman bana bu sürpriz olur. Öbür türlü zaten hani oynadığın zaman zaten onun bir beklentisi içine giriyorsun yani, değil mi? Hayaller falan kuruyorsun işte, büyük ikramiye bana çıksa şöyle olur, böyle olur, bu defa kesin çıkacak diye. Hani zaten beklenti içindesin, bir sürpriz olmuyor. Sürpriz olacaksa beni Milli Piyango arayacak. Mahmut Bey evet büyük ikramiyeyi siz kazandınız diyecek. O zaman sürpriz olacak. Neden? Çünkü oynamamış olacağım. Neyse, unuttuğu bileti ertesi gün kazıdı. Ne olmuş? Bileti ancak ertesi gün öğleden sonra fark ederek kazıdı. İkramiyeyi gördükten sonra durumu eşiyle paylaşan talihli bileti doğrulatmak üzere yetkililere başvurdu. Ödülünü almak için Michigan Piyangosu Genel Merkezi'ne giden kadın ödemeyi tek seferde toplu olarak almayı tercih etti. Kesintilerin ardından yaklaşık 693 bin doları teslim alan talihli, bu parayı evini restore etmek ve torunlarına birikim hesabı açmak için kullanacağını belirtti. 693 bin dolar, bak bu kesintili hali. Amerika'da böyle bir şey var bu piyangolarda falan. Mesela 1 milyon dolar çıktı diyelim. 1 milyon doları alamıyorsun. Tamam hani o vergi kesimi bizimkilerde de var da, Amerika'da böyle bir kere paranı almak istiyorsan çok fazla kesinti oluyor. Bunu mesela belli bir taksite böldüğün zaman hiç kesinti olmuyor. Ama şimdi zaten teyzemiz gelmiş kaç yaşında, onu mu bir taksit bekleyeceğim diye. Parayı tek seferde almış. 693 bin dolar. Güzel, iyi, güzel, güzel. Millet markete gidiyor, milyoner oluyor. Biz markete gidiyoruz, ne var ne yok orada bırakıyoruz, dönüyoruz ondan sonra.

Gülşen itaat yok radyonuzdaydı. Şimdi bakınız, cenazede akıl almaz olay denmiş. Bir anda tabuttan çıkıp son zamanlarda bunları duyuyoruz. Gerçi bir süredir ses seda çıkmadı ama bir ara çokça vardı böyle. Tam böyle gömülmek üzereyken merhaba deyip uyanan. Ne bileyim, cenaze işlemleri sırasında uyanan. Yani sevgili ölü camiası, yapmayın bunu. Abi bu yani oradakileri bir düşün veya orada olduğunu bir düşün. Tamam, insanın hani sevdiğini kaybetmesi kadar kötü bir şey yok. Ama onu hani kabulleniyorsun, cenaze falan ve orada birdenbire tabut. Yani o anki o şoku bir düşünün efendim. Ya da mesela konunun biraz daha dışındasınız. Hani böyle daha tanıdıksınız falan. Daha böyle hani acısı size çok uğramayan bir cenazede olduğunuzu düşünün. Giriyorsunuz tabuttan, tık tık tık. Yani şimdi hani öldürmeyin Allah, öldürmüyor tabii ki, ona sözümüz yok da. Ama siz de biraz gayret gösterin. Efendim, Guatemala'da meydana geliyor olay. 15 yaşında. 15 yaşındaki Yüleydi İşkotoyak. Yüleydi İşkotoyak göğüs ağrısı sonrası bilincini kaybedince babası tarafından, oho babadaki rahatlığa bak, ölü sanılarak tabuta konuldu. Baba zaten pek yaşamasına niyetli değilmiş anladığımız kadarıyla. Bak 15 yaşında Yüleyda göğüs ağrısı yaşıyor, bilincini kaybediyor. Baba hemen, öldü mü, tabuta koy, koy koy koy amcık koy. Tam bir hastane bir doktor moktor bir şeyler falan filan. Ne gerek var işte ya, öldü bak görüyorsun, bak hop bak hiç tepki yok. Cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan genç kızın ilk isteği su olmuş efendim. Yani bir de mümkünse yeni bir aile. Tövbe estağfurullah. Guatemala'da efendim yaşanan olay, cenaze töreni sırasında tabuttan doğrulan bir genç kız da gündeme geldi. 15 yaşındaki Yüleyda İşkotoya göğsünde hissettiği şiddetli ağrının ardından bilincini kaybetti. Evet, olur, rahatsızlık hali. Burada yapılacak şey seri halde bir sağlık ekibi çağırmak. Budur yani. Tabii hani Guatemala'nın tam durumunu bilemiyorum ama orada da vardır. Ya bir doktor vardır yani kardeşim ya. Babası Abraham İşkotoyak kızını hastaneye götürmek üzere otomobile bindirdi. Ancak yolculuk sırasında Yüleydi'nin bilincini yitirdiğini gördü. Nefes almadığını ve nabzı hissedemediğini düşünen baba kızının hayatını kaybettiğine inanarak eve döndü. Oha! Yoldan dönüyor herif. Bak kızı hastane, ya isteksiz gitmiş o belli ya. Kızı hastaneye götürüyor. Yoldayken bakıyor bilincini kaybetmiş. Nefes var mı yok mu bakıyor, nefes yok. Nabız alamamış, alamayabilirsin. Ha o zaman ben döneyim, bu şimdi hastaneye gir çık orada sıra be. Aha. Aile Yüleydi için tabut satın alarak cenaze hazırlıklarına başladı. Yakınları ve komşuları son kez vedalaşmak amacıyla evde toplandı. Genç kızın cansız olduğu düşünülen bedeni tabuta yerleştirildi. Bazı yerel haber kaynaklarına göre Yüleydi tabutta yaklaşık 8 saat boyunca kaldı. Cenaze töreni sırasında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Yüleydi'nin annesi Rios tabutun başında ağladığı sırada bir hareketlilik fark etti. Orada bir daha zaten hani bir tansiyon düşmeleri, ne bileyim. Hani asıl bilinç kaybı orada olabilir cenazeye katılanların bazılarında. Tabutun küçük penceresinden kızına bakan anne Yüleydi'nin hareket ettiğini görünce yakınlarına haber verdi. İkna etmeye çalışıyor. Yaşıyor mu? Yok yok, göm göm göm. Ailenin tabutu açmasının ardından genç kız gözlerini açıp doğruldu. Çevresindekilere tepki vermeye başlayan Yüleydi'nin ilk isteği su oldu. Yakınları büyük şaşkınlık yaşarken genç kızın tabuttan çıkarılmasına yardımcı olmuş. Allah'tan bunu yapmışlar bari. Aile yaşananları mucize olarak nitelendirmiş ama bence bir babayı bir sorguya alın bence yani. Tamam evet, bir mucize olarak nitelendiriyorsunuz ama kız zaten ölmemiş. Kız bilincini kaybediyor. Baba orada kontrol etmiş. Bu nefes almıyor.
bakmış ha nabız da yok gibi, yok gibi geldi bana falan diyor. Ondan sonra dur ben hastaneye gitmeyeyim, döneyim bari yoldan deyip. Şimdi koca gün hastanede uğraş için yoksa falan filan diye düşünmüştür herhalde. Oradan döndükten sonra eve geliyor. Yani bir de Allah korusun hani bunu fark edememiş olsalardı ne olacaktı? Veya fark et yani hani gömüldükten sonra mesela ne olurdu? Yazık, günah bak. Kız ölmemiş, orada pis pisle gidiyordu. Ya da mesela diğer olaylarda da keza öyle. Bunları duyuyoruz işte. Tam böyle gömülme aşamasına gelirken mesela canlananları falan görüyoruz. İşte orada hani onu mesela o biraz daha geç olmuş olsa Allah korusun. Yani böyle yani. Ama kızcağıza uzun ömürler dileyelim ama bundan sonraki yaşamında özellikle babasıyla olan ilişkilerinde ve aile içinde geçerli bu. Böyle bir tık daha dikkatli olmasında fayda var.

0: Reklam.
1: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi. Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş, Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style Islams. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style Islams. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style Islams. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres: 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim: 0534 597 09 15.
4: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13.0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Reklamlar bitti. Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Sinan Akçıl demesinler radyonuzdaydı. Namusun ay muhabbet devam ediyor. nmmradyo@gmail.com e-mail adresim. Bu adresten programa dilediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Yine radyomuzun sosyal medya sayfalarından da dilediğiniz zaman radyomuzu takip edebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz sevgili dinleyenler. Şimdi çok güzel bir şarkı radyonuzda. Nihan Akın ve Duy Beni.

Atiye Olay Radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, namusuna ait muhabbet devam ediyor. Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuzdayım. Efendim, bu nedir? Çocukları kandırıp evleri soydular. 44 milyon TL'ye çaldılar. Bu defa bizde değil. Fakat bu bizde olmayacağı anlamına gelmiyor. Bizde gerçi çocukları kandırmak büyükleri kandırmaktan daha zor bence. Şimdi nedir, özellikle kolay para konusuna girdiğimizde biz biliyorsunuz elde avuçta ne var ne yok hepsini vermeye bayılıyoruz. Hani bir koyacağız, 10 alacağız diye haldır haldır ne var ne yok kredi mredi çekiyoruz. Bunları veriyoruz, sonra gelmiyor para. Orada bir hafiften bir gerginlik oluyor. Ama mesela çocuklarda bu yok. Mesela bak, bu şeylerde de, telefon dolandırıcılığında da işte kendisini savcı, polis, ne bileyim işte jandarma, avukat, hakim diye tanıtanlar da hep bak yaşlara bak büyüklerdir. Çocuklar bu numaraları yemiyor. Atina'nın kuzey batısında yaşlıları ve çocukları hedef alan birkaç hedef alarak birkaç hafta içinde 800 bin euro değerinde nakit ve değerli eşya çalan telefon dolandırıcıları çökertilmiş. Polis ekiplerinin bir çağrı merkezine düzenlediği operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Nasıl kandırmışlar bakalım? Bak, 800 bin euro, işte 44-45 neyse artık yani TL değerinde nakit ve değerli eşya çalınıyor. Polis tarafından yapılan açıklamada, başkentin Anolyosia semtinde bulunan ve çetenin kurbanlarını aramak için çağrı merkezi olarak kullandığı, çağrı merkezine kadar geliştirmişler. Gerçi bizde de var, evet, teknoloji gelişti. Çağrı merkezi olarak kullandığı adrese baskın düzenlediği ve 8 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin kendilerini, ha bunlar daha şey, bak burada kendilerini şey olarak mesela muhasebeci diye tanıtmış, elektrik veya telefon şirketi çalışanı olarak tanıttıkları. Vizyonsuz bunlar. Ne demek ya, muhasebeci olarak tanıtıyorsun, elektrikçi veya telefon şirketi çalışanı. Bizde öyle mi? Polis, jandarma, ya şey diye tanıtan var, MIT. Biz de bunları duyduğumuz zaman aman yarabbi diyoruz, elde avuçta var ne yok veriyoruz ondan sonra. Neyse, tanıttıklarını ve kurbanlarına tesisatta arıza olduğunu ya da ek vergi beyannamesi vermeleri gerektiğini söyleyerek çeşitli senaryolar uydurdukları aktarıldı. Biz mesela bu tesisatta arıza konusunda bizzat kendimiz çağırıyoruz dolandırıcıyı. Evet, sezon olarak uygun. Böyle sonbahar dönemlerinde falan, özellikle kombi bakımı için falan hemen internete giriyoruz. Kombi bakımı diye yazıyoruz. Oradaki ne olduğu belli olmayan siteye giriyoruz. Oradan hemen birini çağırıyoruz. Hani site gerçek midir, sahte midir bakmıyoruz. O hemen geliyor. Anında da böyle şey, sizin kart yanmış ya. Bak, bu hepsinde oluyor. Yani doğal şey, kombide oluyor. Çamaşır makinesinde oluyor. Ne için çağırırsanız çağırın, bulaşık makinesi dahil. Eğer dolandırıcıyı çağırdıysanız direkt olarak sizin kart yanmış. Bize böyle yani. Tuzağa düşen mağdurlar evde bulunan nakit ve değerli eşyaları paketleyip dışarıya ya da ev içinde belirli bir noktaya koymaya ve ön kapıyı açık bırakmaya ikna edildi. Oo, bunlar da saf çıktı. Abi bak, elektrik tesisatçı, elektrikçi olarak arıyorsun kendini ya da işte tamam telefon şirketi çalışanı olarak arıyorsun.

Duyacağız da. Hani uğraşmayalım. Yani bak bizdekiler yine biraz daha şey mantıklı şimdi baktığın zaman. Yani beni bir telefon firması çalışanı arasa. Ne bileyim bir muhasebeci arasa, bir tesisatçı arasa, elektrikçi arasa. Evde şöyle bir arıza var onu gidereceğiz işte falan dese. Paraları da lütfen masaya... Arayan kişilerin suç ortaklarınınsa araçlarıyla dolaşarak bu paketleri topladığı ifade edildi. Of of. Çetenin yöntemlerine ilişkin verilen detaylarda... Efendim 10 yaşındaki bir çocuğun kandırılarak 10.000 euro değerindeki mücevheri teslim etmesinin sağlandığı kaydedildi. Tamam hadi çocuktur yapacak bir şey yok. Bir defa zaten hani 10.000 euroyu çocuğun bildiği bir yere koymak da o esasında sorgulanması gereken bir şey. Ama abi diğerlerini arıyorsun. Biz muhasebeciyiz efendim. İşte evde bir takım muhasebe işleri var onu yapacağız. Ya muhasebeci niye arayabilir beni yani? Tamam hani şirket muhasebecisi arayabilir. Bir yerle iş yapıyorsan arayabilir. Kabul eyvallah. Ama yani alakasız bir şekilde biri arıyor açıyorsunuz işte ben de şu şirket şuranın muhasebecisiyim. Çıkart paraları. Böyle böyle ne kadar toplam 44-45 milyon TL'lik bir dolandırıcılık olayı neyse ki yakalanmışlar.

Hepsi yalan radyonuzdaydı. Şu da olabilir. Hepsi yalan. Pekala. Efendim yapay zeka kullanarak sahte bir timsah resmi yaptı. 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Geçenlerde bir tane vardı yine böyle. Nasıl bir, o da bir şey vardı, polise göndermişti direkt bir de fotoğrafı. Yine böyle timsahlı mimsahlı bir şey. Sonra o da bir hapis cezası yaşamıştı. Yapay zekanın ürettiği ultra gerçekçi görsel dedektif yazılımları bile yanıltınca... Yani yapay zekanın ürettiği ultra gerçekçi görsel dedektif yazılımları bile yanıltınca koca bir şehri alarma geçiren dijital şakanın sonu mahkemede bitirilmiş. Singapur'un en popüler su sporları merkezlerinden biri olan efendim Pandan Barajı. Yapay zeka ile üretilen sahte bir fotoğraf yüzünden alarma geçti. Biz de zaten artık bizdeki fotoğrafların büyük bir bölümü yapay zeka olduğu için bize çok bir şey ifade etmiyor. Ya bak Instagram'a falan hepsine bak mesela, hepsi yapay zeka artık yani. Hele şu filtreler var ya, niye yapıyorsunuz bunu ya? Ya bak öyle bir filtreleme var ki, hani bu nasıl bir ruh halidir bilemiyorum. Yüz zaten bambaşka bir şey, tanıyorsun ya, bak o insanı tanıyorsun. Yüzü bambaşka, fizik bambaşka, yaşadığı yerler bambaşka. Ya birebir tanıyorum, biliyorum yani. Abi nedir bu, niye yaparsın bunu? Bir de üstte zaten koskoca zaten Instagram'da şey olayı da var. Yapay zeka görseli mi, yapay zeka içerikli görsel mi, öyle yazıyor zaten. Bu nedir bu kadar ya? Eğlence amaçlı üretilen ultra gerçekçi bir timsah görseli ülkede geniş çaplı bir arama operasyonuna ve su aktivitelerinin durdurulmasına neden oldu. Şakası ters tepen 30 yaşındaki Myanmar vatandaşı Ye Lin. Şimdi 10 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya. Yapay bir hapishanede. Olay Singapur'da yaşayan Ye Lin'in Google'ın yapay zeka aracı Gemini'yi kullanarak... Abi tamam, Gemini o kadar başarılı değil ki ya. Neyse, Pandan Barajı'nda bir timsah varmış gibi sahte bir fotoğraf oluşturmasıyla başladı. Lin'in eğlenmek amacıyla bir iş arkadaşına gönderdiği fotoğraf kısa sürede yayılarak Singapur Ulusal Su Kaynakları Ajansı yetkililerine ulaştı. Hani o arkadaşına göndermiş, arkadaşı başkasına göndermiş falan da filan derken yayılmış. Kano ve kürek sörfü yapan vatandaşlar için ciddi bir hayati tehlike oluşabileceğini değerlendiren yetkililer, barajdaki tüm su sporları faaliyetlerini geçici olarak askıya aldı. Bölgede acil durum ilan edilerek geniş çaplı bir timsah arama operasyonu başlatıldı. Arama çalışmalarında sonuç alınamaması üzerine yetkililer fotoğrafın orijinalliğini incelemeye aldı. Nihayet akıllarına gelmiş. Ajans tarafından yapılan açıklamada görseli doğrulamak için çeşitli yapay zeka içerik algılama araçlarının kullanıldığı ancak yazılımların bile fotoğrafın sahte olduğunu net bir şekilde ayırt etmekte zorlandığı belirtildi. Ya bana hiç gerçekçi gelmiyor bu ya. Yapılan detaylı teknik takip ve ön soruşturmanın ardından barajda timsah olmadığı ve fotoğrafın tamamen dijital ortamda üretildiği kesinleşti. Fotoğrafın sahte olduğunun anlaşılmasının ardından evet şimdi olayın diğer tarafı başlıyor. Ertesi gün hakkında suç duyurusunda bulunan Ye Lin iddiaya göre panikleyerek telefonundaki yapay zeka uygulamasını, sahte görselleri ve sohbet geçmişini sildi. Ah be yavrum. Onları silmen hiçbir şey ifade etmiyor ki. Sen yine sil ama. Ancak kanıtları yok etmeye çalışması işleri de daha zorlaştırmış. Ne gibi, bak davada neler isteniyor. Asılsız sahte mesaj yaymak, 3 yıla kadar hapis ve 10 bin Singapur doları para cezası. Adaleti engellemeye teşebbüs, yani delilleri karartma. Bu telefonu falan sildi ya. 7 yıla kadar hapis cezası. Toplamda 10 yıl hapis sistemiyle yargılanan Ye Lin, mahkemede tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde avukat tutmayacağını ve suçunu kabul edeceğini beyan etti. Hani orada iyi niyet gösteriyor. Mahkeme iyi hal falan filan. Yani muhtemelen 10 yıl olmaz. Pek de yani herhangi, bence hapis cezası almaz gibi geliyor ama. Hani bu bile adama yetmiştir. Bundan sonra herhangi bir şekilde telefondan, bilgisayardan, Gemini olsun, ne bileyim ChatGPT olsun. Herhangi birini kullanacağını hiç düşünmüyorum. 8.23 saatler. Vay arkadaş. Bak bu yine gülüyoruz ediyoruz ama bu
hep bunlar bir uyarı bize bakın. Bunlarla ilgili daha neler neler yaşayacağız, neler neler çıkacak karşımıza maalesef ki.

0: Reklam. Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuru yemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
3: Reklamlar bitti.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

Hanımlar beyler, namütenayi muhabbet devam ediyor. Bendeniz Mahmut Uçakçı, radyonuz dip, Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Onlardan bir tanesi Yüksek Sadakat Yunus radyonuzdaydı. Ve benim sosyal medyadan bizleri takip etmeyi unutmayın. Bu hatırlatmayı bir kez daha yapalım. Murat Toprak şimdi radyonuzda 40 derece.

Bahar'ın şarkısı yeni düzenlemelerden efendim. Bahar Koçak anladı pulladı radyonuzdaydı. Hanımlar beyler namütün ayı muhabbet devam ediyor. Ben deniz Mahmut Uçakçı radyonuzdayım Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Bakalım neler var neler yok yine. Efendim koskoca bahçeli bir villa. Satıyoruz var mı alan 65 lira. 65 bin lira değil 65 lira. Koskoca bahçesi olan bir villa. Normal değeri 34 milyon 286 bin lira gibi bir rakamı buluyor. Fakat bizde 65 lira. Açık artırmayla başlıyorum. Direkt 65 lirayı verene direkt vereceğim şeyi. Köprüyü, villayı. Ancak evi satın almak isteyenleri bekleyen bir sorun var demiş. Vallahi hiç önemli değil. Yani 65 lira. Bak bu arada ciddiyim yani bu rakamda. İngiltere'de efendim bir kasabada bulunan bahçeli villa satış fiyatıyla dikkat çekiyor. Normal şartlarda yaklaşık 34 milyon 286 bin lira değerinde değer biçilen ev açık artırmada yalnızca 65 liradan satışa sunulacak. Ancak bu sıra dışı fırsatın arkasında ciddi bir sorun bulunuyor. Evde şu an yaşamak yasak yani çok problem değil bence. Yatırımlık efendim alırız kenarda durur. 65 lira yani nelere bir sürü para veriyoruz ya. Saçma sapan bir sürü harcamada bulunuyoruz. Yani şu villa için 65 lira vermişim. Bak tekrar söylüyorum 65 bin lira değil yani dilim sürçmüyor. 65 lira vermişim çok mu? Tamam anlaşalım 65 bin lira da olur. Bak, nakit göndereyim bak direkt. Var paramız var göndeririz. Çalışıyoruz şurasında emek veriyoruz. Evin zemin katında iki oturma odası, bir mutfak, antre ve tuvalet yer alıyor. Üst katta ise biri ebeveyn banyolu, dört yatak odası ve ana banyo bulunuyor. Bak düşün, ev banyodan geçilmiyor bak. Her şey geç, sırf banyo için bu para verilir. Tekrar söylüyorum, zemin katta iki tane oturma odası, bir tane mutfak var, antre var, tuvalet var. Üst katta ise dört yatak odası, bir tanesi ebeveyn banyolu ve bir tane de ana banyo bulunuyor. 6 yıl önce bir çift tarafından satın alınan evin sahiplerinin hayallerindeki yuvaya dönüştürülmesi planlanıyordu. Bu hayalleri siz gerçekleştirebilirsiniz. Şöyle ufak bir detay var. Yani İngilizler için önemli bir detay ama bence bizim için değil. Bahçede efendim toprak kayması olmuş. Bizim için çok bir şey hallederiz biz onu. Üzerine beton çekeriz bir şey yaparız yani. Dirençli hale getiririz. Bak bütün planları değiştirmiş. Toprak kayması dedi. Nedir yani? Toprak zaten kayması için var. Şubat 2024'te evin bahçesinde büyük bir toprak kayması meydana geldi. Bak fotoğraf koymuşlar. Tamam bahçede kaymış. Ev sağlam duruyor ama. Daha önce yüzme havuzunun da bulunduğu bahçedeki arazinin bir bölümü dik yamaçtan yaklaşık 15 metre aşağı kaymış. Ev bu. Villa arkadaki villa. Şurası. Yani şöyle söyleyeyim, tam evin sınırına kadar kaymış ama evde bir sıkıntı yok. Bize getir, oraya 5 katlı bina dikerler. Biraz fore kazık, biraz daha dibe kaydıracaksın. Mesela kaymaya meyilli olan toprağı da kaydıracaksın oradan. Hazır nasıl olsa o alışmış zaten aşağı doğru. Orasını kumla mumla bir şeylerle, ekstra toprakla dolduracaksın. Bak bu toprak kaymasından sonra bahçe için sağlamlaştırma çalışmaları yapılmış. Evde olası hareketlilik de takip altına alınmış. Yetkililerin açıklamasına göre şu ana kadar binada herhangi bir yapısal hareket belirtisi tespit edilmedi. Ancak tüm bunlara rağmen evin kullanılmasının önündeki engel henüz kalkmadı denmiş. Bak bahçede toprak kaymış tamam eyvallah. Evin oraya kadar gelmiş yani kayma kısmı oraya kadar gelmiş ama evde herhangi bir hareket yok. Herhangi bir arıza çatlama matlama bir şey yok. Fakat işte İngilizler bunları önemsiyorlar yani niyeyse. Ve eve oturma yasağı koymuşlar. Bak evde hiçbir şey yok yani. Toprak kaymasa durmuş aynı zamanda. The Sun'da yer alan habere göre mülk hakkında alınan oturulamaz kararı hala yürürlükte bulunuyor. Bu nedenle evi satın alacak kişi gerekli sorunlar çözülmeden evde yaşayamayacak demiş. Vallahi bence hiç problem değil. Yani hiç problem değil kısmı şey evde yaşayamayacak olmak. Al abi 65 lira. Koy evi kenara. Ya hepsini geç arazin oldu ya. Yani arazi senin yani. İleride oraya tekrardan imar mimar bir şey gelir.
Yani evde oturamasan bile, burada yaşayamayacak olsan bile ileride oraya imar gelir. Yine şey kar yani. Bence yatırım amaçlı değerlendirilebilir.

0: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin bir yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda. Kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544-420-4307.
1: Yarım asırdır araçlarınızın sorununu çözen, sorunsuz sürüşler sağlayan Niyazi Usta, şimdi Euro Repar Kar Servis güvencesini de sizlere sunuyor. Ayrıca Çetinler Yedek Parça mağazamızda tüm marka ve modellerin dilerseniz orijinal, dilerseniz muadil parçalarını da bulabilirsiniz. Servis adres: Sanayi Sitesi Cami Sokağı. Bilgi 618-04-56. Yedek Parça Cami Sokağı arkası. Bilgi 618-04-57.
2: Markası, modeli ne olursa olsun her aracın dünya çapında uzman bir servisi var. Euro Repar Car Servis. Aracınıza iyi bakar. Euro Repar, Euro Repar.
3: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğünde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin. Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212-373-13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığında Tam Nokta.
0: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534-597-0915.
4: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres: Seyir Kafe. 0554-907-1279. menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
5: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. 600-29-0.
6: Reklamlar bitti.
7: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil.
6: Tam 95'te.

Bakıyoruz yine. Fransa'da efendim tarihte görülmemiş siber saldırı denmiş. Marketlerin dolapları bir anda 50 dereceye çıktı. Gıdalar imha edildi. Dolaplar da, onlar da mesela şey, sisteme bağlı. Muhtemelen öyle. Onlar da o, yani bilgisayar sistemine bağlı. Onlar oradan kontrol ediliyor. Yani tarihte görülmemiş siber saldırı, ben 40 yıl düşünsem aklıma hackerların efendim bir markete siber saldırı düzenleyip market dolaplarını 50 dereceye çıkarma isteğinde olabileceği aklıma gelmez mesela. Ya bunu yapan hacker veya neyse artık markete gıcık. Belli arada marketlerde bir gerginlik olmuş. Belki bir fiyat etiket tartışması olabilir. Ne bileyim, belki son kullanma tarihi geçmiş ürün bırakmış olabilirler rafta, onu almış olabilir. Bir sürü şey olabilir yani. Ama hiç aklıma gelmez hani siber saldırı dediğin şey, ne bileyim hani bankaya yapılır. Ne bileyim ünlü sitelere yapılır falan filan yani. Fransa'da büyük süpermarket zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırıda yüzlerce mağaza etkilendi. Bak, market zincirlerde dolap sıcaklıklarının 50 dereceye kadar yükseltildiği, çok sayıda gıda ürününün imha edildiği bildirildi. Tabii her şeyi de otomasyona bağlamamak lazım. Biraz böyle bazı şeyleri manuel bırakmak lazım. Dolap dediğim mesela, ayarlar geç. Ya şimdi bizde de artık, şimdi market dolapları ayrı da bizlerde de artık akıllı dolaplar da çıktı. Akıllı buzdolapları falan filan. Yani her şeyin akıllısı var. Akıllı çamaşır makinesi, akıllı ne bileyim kurutma makinesi falan filan. Bir tek ütülere akıl getiremediler. Yani bak, bütün cihazlar geliştirildi. Acayip böyle ileri zeka oldu. İşte ne bileyim yani süpürgeler keza öyle. Uzaktan süpürüyorsun. Evin ışıkları öyle uzaktan yakıyorsun, kapatıyorsun falan filan. Bir ütü geri zekalı kaldı. Bir ona çare bulamadılar yani. Her şey, bak evimizdeki bütün cihazlar akıllı. Hepsi akıllı baştan aşağı. Televizyonlar keza öyle akıllı. Kumandaya konuşuyorsun, sana o kanalı çıkartıyor falan filan. Bir ütülerde, hani bir şöyle bir ütü kumandasını alıp da şu gömleği ütüle diye bir komut veremedik yani. Ya da böyle bir komut veremeden ölüp gideceğiz. Tövbe estağfurullah. Bak, aklıma hep o geliyor. Yani şu akıllı cihaz mevzusu söz konusu o zaman aklıma hep ütü geliyor. Neyse geçelim. Bak, saldırganların internete bağlı buzdolabı ve dondurucuların kontrol sistemlerine uzaktan erişerek sıcaklıkları 50 santigrat dereceye kadar yükselttiği belirtildi. Gece saatlerinde gerçekleştirildiği aktarılan saldırı nedeniyle çok sayıda mağazada soğuk zincir bozulurken tüketici sağlığı açısından risk oluşturabilecek gıda ürünleri imha edildi. Biz de mesela soğuk zincirinde bulunması gereken ürünlerin bazılarını biz markette kasa kenarlarında görüyoruz mesela. Soğuk zincir dediğin, üretim anından itibaren son alıcıya yani müşteriye gidene kadarki zamanda herhangi bir şekilde o soğuk alanın bozulmaması anlamına geliyor. Nedir işte, üretimde belli bir soğuklukta paketleniyor. O paket belli bir soğuklukta nakliye ediliyor. Belli bir soğuklukta dolaba yerleştiriliyor markette. Sen o soğuklukta, o belli bir soğukluktan alıyorsun, evde gidip tüketiyorsun. Soğuk zinciri bu, ama biz de mesela bakıyorsun markette kasanın yanında indirimli ürünlerde görebiliyorsun çok rahat yani. Hani bizde belki bir kısmı imha edilmeyebilirdi, o yüzden söylüyorum. Tamam işte, hangi marketler zincir saldırıdan etkilendi falan filan denmiş. Sebebi var mı efendim? Yok. Güvenlik açığı falan filan denmiş. Muhtemelen bunlar dediğim gibi ya marketle geçmişten kalan ufak bir gerginlikleri vardı. Ya da ne bileyim işte yani bir şey taktılar kafayı. Durup dururken insan marketlerin soğutma sistemlerine niye saldırsın ya? Vardır bir hırsları vardır yani.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
2: Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesi ile birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Alea'da sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Gerçek Antep usulü künefe ve bol Antep fıstıklı çıtır katmerin adresi tadında bir künefe. Tüm ürünlerimiz siparişiniz üzerine hazırlanır. Hazır ya da donuk değil, her zaman taze ve sıcacık servis edilir. Mevsim meyveleri, özenle seçilmiş kuruyemişler, çay ve süt ikramlarımızla sizleri bekliyoruz. Tadında bir künefe, Barbaros Caddesi numara 4B Ali Ağa. Sipariş ve bilgi için 0540 271 02 42. Instagram tadında bir künefe. Antep'in eşsiz lezzeti şimdi Ali Ağa'da. Tadında bir künefe.
1: Dünya bir ev olsaydı mutfağı Hasan Ustam olurdu. Anadolu'nun eşsiz yöresel lezzetleri, eşsiz deniz manzarası ve seçkin bir akşam deneyimi. Artık Hasan Ustam öncülüğünde Reva Vela'da. Sürpriz sanatçılar eşliğinde keyifli akşamlar, birbirinden özel sofralar ve unutulmaz anlar için Reva Vela kapılarını açtı. Hafta sonları ise yöresel ürünlerle hazırlanan zengin bir kahvaltı keyfi sizleri bekliyor. Adres Kozbeyli Köyü, Kozbeyli Küme Evleri numara 619. Rezervasyon 0532 741 54 35.
2: Reklamlar bitti.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde tek tıkla dünyanın her yerinden bize ulaşın. Radyosahil.com.tr. Dünyanın her yerinden dinleyin.

0: radyosahil.com.tr.
1: Radyo Sahil.
0: Körfez'in en güçlü sesi.
1: Tam 95'te.

0: Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232 655 69 69. Aşkı
2: sonunda. Hayalinizde ne varsa gelin gerçekleştirelim. Mutluluğun resmini Hilton farkı ile resmedelim. Düğün, nişan, kına ve benzeri tüm organizasyonlarınızda erken rezervasyonun avantajlarını Hilton kalitesiyle birleştirelim. Sektörün öncüsü Hilton markasının tüm deneyimini Hampton by Hilton İzmir Aliada sizlere sunmayı bekliyoruz. Bilgi ve rezervasyon için 610-0-0.
3: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
4: Ali Ağa'da tatlı işi artık dert değil. Kafe, restoran, otel, yemek şirketleri ve toplu organizasyonlar için aradığınız tüm lezzetler keyfince tatlı evinde. Geleneksel şerbetli tatlılardan trileçeye, su böreğinden soğuk baklavaya, catering yaş pastalardan cheesecake'e kadar zengin ürün çeşitleri sizleri bekliyor. Üstelik 50 çeşit modern pasta, sütlüce soğuk kadayıf ve nefis kap tatlılarla perakende satışımız da vardır. Kaliteli ürün, uygun fiyat, zengin çeşit, keyfince tatlı evi. Adres: Atatürk Mahallesi, İstiklal Caddesi, numara 152 Taksim B, Ali Ağa'da. Telefon 0554 568 3535. Instagram: keyfince tatlı Ali Ağa. Keyfince tatlı evi. Tatlının en keyifli adresi.
5: Güzellik bir detay değil, kendinize verdiğiniz değerin de yansımasıdır. Ali Ağa'da güzellik ve bakım deneyimine zarif bir dokunuş. Ebru Güzellik Salonu'nda kalıcı makyaj uygulamaları, profesyonel cilt bakımları, lazer epilasyon, bölgesel sıkılaşma, kaş ve kirpik laminasyonu, protez tırnak, kalıcı oje, manikür ve pedikür. Her uygulamada özen, profesyonellik ve size özel bir güzellik anlayışı. Çünkü güzellik herkese aynı dokunuşu yapmak değil, size en yakışanı ortaya çıkarmaktır. Detaylı bilgi ve randevu için Ebru Güzelliğe ulaşabilirsiniz. Ebru Güzellik Merkezi, Atatürk Mahallesi 410/1, numara 5, Tüpraş Halk Eğitim Merkezi yanında. Telefon 0544 420 4307.
6: Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida cıvata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerimizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın. 0534 859 1735. Adres: Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
7: Reklamlar bitti.
8: Radyo sahilde şimdi nostalji zamanı.
9: Radyo sahil.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Körfez'in en güçlü

0: Evde, ister aracında, ister iş yerinde bizi dünyanın her yerinden dinleyin. radyosahil.com.tr
1: Duman. Yeah, man like arts. Wagwan, bruh. Gang business, innit? Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman. Çok çektik duman, duman, duman, duman, duman, duman, duman. Senin sevgin yalan, hep yollardayım like varan. Çok çektik yorgun kafam, çöpten yaram, çok yaram derin. Çok çektik duman, duman.

Rakan. Young Murder, I'm a Don. Shady Cup for a year, Havadan. Gel kaç benimle buradan. O deli gacı, yok bunun ilacı. Top başımın tacı, yaktım içtim hızla. Çok çektik duman.

0: tamam der. Yakşı geçleri boz, yarimi leblebi lepleri close. Körlü saçıyla kuzum merinos. Tatile gittik çeşme asos. Senneki çift, benneki floş. Çekmişsin kız anana. Al bende var banana. Her noche her manana. Yan yana.
1: Hey,

0: Pusula'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil tam 95'te. Reklam.
1: Sevgiyle bakılan her yaş yeniden can bulur. Çınar Ağacı Huzur Evi ve Yaşlı Bakım Merkezi 20 yıllık deneyimiyle sevdiklerinize güvenli bir yaşam alanı sunuyor. Alzheimer, demans ve palyatif bakımda uzman ekibimiz 7/24 hemşirelik hizmeti ve düzenli doktor muayeneleriyle her an yanlarında. Sıcak bir aile ortamı, günlük grup etkinlikleri, klimalı 2 kişilik televizyonlu odalar ve dileyen misafirlerimiz için konforlu tek kişilik odalar ile huzurlu bir yaşam artık çok yakın. Çınar Ağacı Huzur Evi. Sevgiyle bakılan her yaş daha güzel yaşanır. Adres 1408 Sokak, numara 7, Yeni Mahalle Ali Ağa. İletişim 0534 597 09 15.
2: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
3: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279 menu.seyirkafe.net. Seyir Kafe ve Restoran. Manzara, lezzet ve keyif bir arada.
4: Reklam tabelalarınız eskidi mi? Ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, led box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
5: Tam Nokta Franchising Emlak Öncülüğü'nde yeni nesil emlak danışmanlığıyla tanışın. Kendi işinizin patronu olma hayalinizi ertelemeyin. Tam Nokta Franchising Emlak, güçlü altyapısı ve kurumsal desteğiyle size kazanç odaklı bir gelecek sunuyor. Geniş müşteri ağı ve profesyonel ekibiyle her adımda yanınızda. Geleceğinize yatırım yapmak için şimdi harekete geçin, Tam Nokta'ya hemen başvurun. İletişim 0212 373 13-0. Web sitesi www.tamnokta.com.tr. Tam Nokta Franchising Emlak Danışmanlığı'nda Tam Nokta.
6: Reklamlar bitti.
0: Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Körfez'in en güçlü sesi Radyo Sahil. Tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: seslerdeyim, başım duman.
1: Reklam. Tekneniz için aradığınız marin malzemeler Kutlu Ay Tekne'de. Elektrik panelleri, lambalar, paslanmaz krom vida civata grupları, bayrak direkleri, sintine sistemleri ve daha fazlası. Kaliteli marin ekipman için doğru adres. Kutlu Ay Tekne. Tekne üretimi ve revizyon işlemlerinizde de profesyonel çözümler. Kutlu Ay Tekne. Tekneniz ve denizde ihtiyaç duyduğunuz her şey tek adreste. Hemen arayın 0534 859 17 35. Adres Ali Ağa Sanayi Sitesi, Samurlu Mahallesi, 1240 Sokak, numara 3 Taksim E.
2: Reklamlar bitti.
3: Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

sanma ki bitiyoruz, sanma ki tükenecek. Tarifsiz bu sevda bir elebet sürecek.

geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğular Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam.
1: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız. Aura!
2: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

istiyorum, haykırmak istiyorum bu akşam içimde hüzün. Sensiz geçmiyor bu akşam,

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

0: Willkommen. Reklam.
1: Yeni sezon, yeni dokunuşlar. Eğmeci perde ile modern tarz, şık detaylar ve kusursuz mekanlar şimdi hayat buluyor. Modern tül, zebra ve fon perde modellerinde eğmeci perde farkını keşfedin. Kalite, estetik ve kusursuz işçilikle eğmeci perde, yaşam alanlarınıza yepyeni bir hava katıyor. Siz hayal edin, eğmeci perde en şık haliyle gerçeğe dönüştürsün. Fevzi Paşa Caddesi numara 103 Taksim B Migros yanı. Eğmeci perde tasarım Cafer Eğmeci. İletişim 232-655-69-69. Aşkı sonunda. Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-53-33. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
0: Reklamlar bitti. Bu geceden sabahın ilk ışıklarına kadar en güzel soğlar Radyo Sahil'de.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

0: Reklam. Reklam.
1: Şehrin gürültüsünden uzak, manzaraya karşı keyifli bir mola. Ali Ağa'da deniz ve doğa manzarası eşliğinde seyir, kafe ve restoran hizmetinizde. Zengin kahvaltı çeşitleri, özenle hazırlanan ana yemekler, tatlılar, sıcak ve soğuk içecekler. Ayrıca doğum günü, söz, nişan ve özel gün organizasyonları. Dostlarınızla buluşmak, ailenizle güzel vakit geçirmek için doğru adres. Seyir Kafe 0554 907 1279, menu.seyircafe.net. Seyir Kafe ve Restoran, manzara, lezzet ve keyif bir arada.
2: Reklam tabelalarınız eskidi mi ya da artık beğenmiyor musunuz? Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç. Son sistem teknolojik makine parkuruyla günde 3000 metrekare baskı kapasitesiyle bölgenin tam anlamıyla lideri. Dijital baskı, ışıklı ışıksız reklam tabelaları, cephe kaplama, LED box ve reklam adına her şey Kılıç Reklam farkıyla. Kılıç Reklam, Cumhuriyet Caddesi Şok Market karşısı Ali Ağa'da. Kılıç Reklam, Ramazan Kılıç, 600-29-0.
3: Tarzınızı yenilemenin zamanı geldi. Şıklığın adresi Aura My Style İzlems. Kendinize yakışanı bulacağınız, stilinizi özgürce yansıtacağınız özel bir dünya. Özenle seçilmiş kadın giyim koleksiyonumuzla şıklığı, zarafeti ve rahatlığı bir arada keşfedin. Aura My Style İzlems. Gelin, deneyin, aynaya bakın ve kendinizi yeniden keşfedin. Aura My Style İzlems. Kendi ışığınızı fark edin, stilinizi cesurca taşıyın. Sizi mağazamıza bekliyoruz. Merkez Cami yanındayız.
4: Reklamlar bitti.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: Alkışlar Feyyaz için.
1: Alkışlar Berkay ve ekibine. Teşekkürler. Çok sağ olun.
2: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en kilit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.
3: Bir ömürlüm, yüz görümlüm, sensiz çok güzel.

0: Yksi, muka verpa sitten vai seiks?
1: Sama.
2: Nesilden nesile taşınan gerçek döner lezzeti. 1980'den beri Uğrak Büfe. Dönerin gerçek lezzeti. Üstelik başka yerde şubesi yok. Uğrak Büfe Yeni Türk Telekom karşısında. Alo paket 616-5333. Şehir değişir, insanlar değişir ama bu lezzet hep kalır. Uğrak Büfe.
3: Reklamlar bitti. Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

0: yavaş yavaş yokluğuna. Beklenmiyor muydum, kalbini mi yordum?
1: Radyo Sahil'de şimdi nostalji zamanı.
2: Radyo Sahil.

bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

0: yani.
1: İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

sahil en güçlüsü radyo sahil. Körfezinin en güçlü sesi. Radyo Sahil. Tam 95'te.

Radyo'da geçmişten günümüze en hit şarkılar, en hit şarkılar. Körfez'in en güçlü sesi. Radyo Sahil, tam 95'te.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahil.com.tr.

Radyo Sahil, Körfez'in en güçlü sesi.

Acı yeter her bakışta bir elveda. Yoruldu aşk göstermelik alkışlardan. Daha beter olmadan çık bu yoldan. Beni yak.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahin.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'le. Radyo Sahil.

Bizi 24 saat dünyanın her yerinden dinleyin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edin. Radyosahi.com.tr.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahil.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.

yalan sevinçle oyalanladım. Aklın tuzağında dolanladım. Kusuruma bakma, zil zoruna gel dedim. Sabahın beşi kapına dayanladım. Erbabım aşkıma de, madem yasaklar namahrem.

İster evde, ister arabanda, ister iş yerinde. Radyosahin.com.tr. Bizi dünyanın her yerinden dinleyin. Geçmişten günümüze en hit şarkılar şimdi Radyo Sahil'de. Radyo Sahil.